0: zaman geçer mi? Nasıl muhabbet biter mi?
1: Boşana basa tırpala.
0: Vakit nakittir ama dünya malına değer mi?
1: Ne düzgünsün setemin da da da da.
0: Karak biller topla gel, bir sahbet bir kelam et.
1: Ne tarif hızını, smalavı dinle ben.
0: Sağımda boy boşlar gel, dostlarımdan rahat et.